Huta hain saishin nehesi ta halu. Kapidit e jan tani adze, diani adze no hesi ta natliha. Stella Dijar le sulye.